gibi çoğaltmışlar. Bill, I'll have a barrel of King Union Lincoln 4930.